0: Puske.
1: Fabio Sesadan, Fasım Süleyman. Bibi Zeynep Baba 2000 kurtulmuş.